ekarium. Mans opeta ta komobo, vimus eti kondre bum. Strede f strei, vi nos afrede. Gadu na vi fesimam. Heri libi, tena dede. Viza feti gi sranang.